FM.

FM.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şube

0: Aragaz.
1: Reklam.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kulos Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digitürk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi. Eğitim masrafları artık dert değil. Eğitim kredisiyle bütçenizi zorlamadan kaliteli eğitime adım atarken Royal Card sahiplerine de özel vade farksız 12 taksit fırsatını kaçırmayın. Niarist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
4: Bank, always be with you.

0: reklam.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında. Aveon sigorta.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

FM.

0: Sayı'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

0: Rabarbasını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa.
1: Dance FM breaks all the rules.
0: Music.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Yeni arayın.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
6: No other choice.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

FM.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: reklam.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında. Aveon Sigorta.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
6: Dance FM covers your passion.
7: Covers your passion.
6: Your lifestyle.
7: And your music on one station.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Sensei ile yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez Felix Yen konuğumuz oluyor. Jay Hart'la birlikte Pride şimdi Dance FM'de. Never met

0: surprise.
1: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
2: Dance FM. Record of the week.
3: Record of the week.
2: Let's go.

Aksa'sını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: with Aykut.
1: The Bausa ve Magnetic Dance FM'de dinledik. Keyifli dakikalar. Salı gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Tayla konuğumuz oluyor. Push the Start.

0: with Aykut.
1: Nico Santos All Time High sonrası Dance FM'de müzik dünyasının bir başka etkili ismi Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri Safir şimdi Dance FM'de. You

0: Reklam.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

with Aykut. Biliyorsunuz müzik dünyasındaki son gelişmeleri energyplay.com'dan takip ediyoruz ve podcastlerimiz var. Farklı içerikler, çok daha fazlası uygulamamızda sizi bekliyor. Energy Play uygulamasına Google Play'den

0: with Aykut.
1: Hugel ve Emel Angel Ultranate'le birlikte I'm Moving to the Sun'da yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben, Afternoon Hit Mix'te güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Yine enerjimiz yerinde. Bu kez Lady Gaga ve Doechii yan yana Runaway.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

0: bilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Tiny Tempah dinledik Afrojack'le birlikte. To the Floor bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Umarım güzel bir salı yaşıyorsunuz. Kygo ve Imagine Dragons'la devam ediyoruz şimdi. Dance FM'desiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.

başladığımız hitlerden biri. Bakalım önümüzdeki günlerde yükselişte olacak mı? Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Sean Paul'la devam ediyoruz. Jamaica'dan vokal performansıyla dünya üzerinde birçok isme eşlik etmiş.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digitürk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, hep yanında,
2: Aveon sigorta. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de After'ın It Mix'te Tyler ve Zara Larson dinledik. She Did It Again'le bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu kez Sky Newman'la devam ediyoruz. Yine parça uzun bir süredir playlistimizde olmaya devam ediyor. Lonely Girl.

0: Aykut.
1: Mr. Know It All ve Teddy Swims Dance FM'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli dakikalar. Salı gününde yine harika isimler, harika parçalar burada bizimle. Topic ve Becky G ile tempoyu şimdi biraz daha yükseltiyoruz. Oldukça tanıdık sample'larla Sorry Papi.

go. Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Aykut. MK ve Tristan Harry Living ile Dance FM'de dinlemeye başladığımız yeni hitlerden biri bizimle buluştu. Salı akşamına doğru adım adım ilerlerken şimdi Nico Santos'la devam ediyoruz. Ray of Light Dance FM'de.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ40 Plus, Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı ve tabii ki de bugün de konuşacağımız birçok konu var. Hepsinden bahsediyor olacağım sizlere ilerleyen dakikalarda. Secret Dance başladı. Dünya şarkıları, dünya müzikleri şimdi sizlerle.

0: Kasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM, Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

Aksu'nun sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music. On one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance Rumors ile devam ediyor. Şimdi enteresan bir bilgiden bahsedeceğim. Yurt dışına seyahat ederken sadece gezilecek yerleri değil, yerel kültürleri de bilmek önemli. Özellikle içki sofralarında yapılan bazı davranışlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin İtalya'da saat 11'den sonra cappuccino sipariş etmek pek hoş karşılanmıyor. Sabah içeceği olarak görülen cappuccino yerine espresso tercih ediliyormuş. Macaristan'da ise bira içerken kadeh tokuşturmak geleneksel olarak hoş karşılanmıyor. Bu geleneğin 1849'daki Avusturya Zaferi ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Japonya ve Güney Kore'de kendi içkinizi doldurmak yerine masadaki diğer kişilerin bardağını doldurmanız bekleniyor. Güney Kore'de yaşça büyük biriyle içerken gösterilen bazı özel saygı kuralları da bulunuyormuş. Almanya ve Danimarka'da kadeh kaldırırken göz teması kurmak önemli. Rusya'da ise vodka'nın yarım bırakılmaması ve boş şişelerin masaya değil yere konulması geleneksel bir davranış olarak biliniyor. İrlanda ve Avustralya'da arkadaş grubuna sırayla içki ısmarlamak sosyal bir gelenek. Çin'de ise kadeh kaldırırken büyüklerin kadehinden daha yukarıda tutmamak saygı göstergesi kabul ediliyor. Yani seyahatte küçük bir kültürel bilgi büyük bir yanlış anlaşılmayı

Çoklu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM. Get ready to shake it. I went deaf on it. The-

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance yumuzu ile devam ederken biraz da dünyadan iyi haberlerden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda çok acı haberlere maruz kaldık. O yüzden böyle biraz da dünyadan iyi haberler vermek istiyorum. Fransa vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını resmen yasaklamış. Brezilya köpeklere veya kedilere kötü muamele edenlere 5 yıla kadar hapis cezası veriyor. Amsterdam kanallarında kedilerin boğulmasını önlemek için küçük merdivenlere 100 bin euro yatırım yapıyormuş. Dağ gorili nüfusu 10 yılların en yüksek seviyesine ulaşmış ve tür için güçlü bir toparlanmaya işaret ediyormuş. Balina nüfusları 100 yıllar sonra yeniden artıyormuş. Macaristan sokak köpeklerini aşırı kış soğuğundan korumak için özel ısıtmalı barınaklar kurmuş. Endonezya tüm fil gezilerini ülke çapında resmen yasaklamış. Hayvan refahı ve etik turizm için büyük bir zafer. Guatemala jaguarları ve kızılara maymunlarını korumak için petrol çıkarımını engellemiş. Bunlar böyle özellikle doğal yaşam için çok güzel haberlerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyorken şimdi gelecekte gerçekten var olacak mesleklerden bahsetmek istiyorum. Hem de gençlere biraz örnek olsun diyeyim. Yapay zeka etik uzmanı. Yapay zekaların verdiği kararları inceler, hatalı ve etik dışı sonuçların önüne geçmeye çalışır. Dijital kimlik uzmanı. İnsanların dijital kimliklerini, verilerini ve çevrim içi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olur. Robot eğitmeni. Evlerde, fabrikalarda ve şirketlerde kullanılan robotları belirli görevleri yerine getirecek şekilde eğitir. Sanal dünya mimarı. İnsanların çalışacağı, sosyalleşeceği ve yaşayacağı dijital dünyaların yapısını tasarlar. Sanal gerçeklik tasarımcısı. Eğitimden eğlenceye kadar insanların kullanacağı sanal dünyaları ve deneyimleri tasarlarmış. İklim teknolojileri uzmanı. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yeni teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmiş. Uzay turizmi rehberi. Uzay yolculuklarının yaygınlaşmasıyla turistlere uzay istasyonlarında ve yörünge seyahatlerinde rehberlik edecekmiş. İnsan makine etkileşimi uzmanı. İnsanların robotlar ve yapay zekalarla daha doğal iletişim kurmasını sağlarmış. Hafıza tasarımcısı. İnsanların dijital ortamda nasıl hatırlanacağını ve kişisel anılarının nasıl saklanacağını tasarlarmış. Evet, bunlar bilim kurgu filminden alıntılar değil. Bunlar geleceğin meslekleri olacak. O yüzden şimdiden kendinizi hazırlayın arkadaşlar.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

XFM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 15 Eylül tarihler. Eylül'ün tam ortasındayız ve Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ederken yine dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsetmek istiyorum. Biraz iyi haberlere ihtiyacımız var bu ara. Finlandiya 6 hafta içinde depresyonu yan etki olmadan ortadan kaldıran bir mikrobiyom hapı geliştirmiş. Portekizli doktorlar deniz yosunu bazlı bir göz damlası kullanarak 14 kör hastanın görme yetisini tamamen geri kazandırmış. Arjantinli bilim insanları kalp krizinden sonra hasar gören kalp kasını yeniden oluşturan bir protein keşfetmiş. Kolombiyalı araştırmacılar hastalık yaymak yerine aşı taşıyan genetik olarak değiştirilmiş sivrisinekler geliştirmiş. Hint mühendisler herhangi bir tarama yapmadan cilt altındaki tümörleri tespit edebilen bir cilt bandı geliştirmiş. Danimarkalı mühendisler tek bir implant sonrasında tip 1 diyabeti kalıcı olarak tedavi eden biyonik bir pankreas geliştirmiş. Malezyalı doktorlar tek bir kesi yapmadan beyin tümörlerini yok etmek için yalnızca ses dalgaları kullanmış. Tanzanyalı bilim insanları ilaca dirençli sıtmayı tek dozda öldüren ağaç kabuğu bazlı bir bileşim keşfetmiş. Filipinli kimyagerler Hindistan cevizi kabuklarını günler içinde karaciğer hasarını onaran bir ilaca dönüştürmüş. Nijeryalı bir fizikçi mevcut modellerden 100 kat daha ucuz olan taşınabilir bir MR cihazı geliştirmiş. Ya ne kadar güzel tasarımlar, buluşlar bunlar. Gerçekten günümüz teknolojisiyle bilim insanları ve mühendisler sağlık alanında çok özel etkiler yaratacak. Bunun umarım etkileri tüm dünyaya yayılır.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance Tüm Hızı'yla devam ediyor. Ariana Grande Londra'daki verdiği 10 konseri duygusal bir finalle tamamladı. Eternal Sunshine turnesi kapsamında dünyanın farklı noktalarında 41 konser veren Grande bir süre sahnelerden ve kamuoyunun gözünden uzak kalacağını açıklamıştı. Londra'daki son konserinde hayranlarına teşekkür eden 33 yaşındaki yıldız gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Grande turnenin hayatındaki en güzel ve olağanüstü deneyimlerden biri olduğunu söyledi. Hayranlarını kıyafetlerinden makyajlarına, kendisine gönderdikleri mesajlara kadar gösterdikleri ilgiden bahseden sanatçı, her dakikasını sizinle geçirmekten büyük mutluluk duydum diyerek sevgisini dile getirdi. Ariana Grande devam eden yoğun kamuoyu baskısı nedeniyle bir süre görünürlüğe ara vereceğini açıklamıştı. Bu nedenle turnenin son konserleri sanatçının uzun bir süre sahnede görülmeyeceği anlamına geliyor. Grande Londra'daki final gecesinde hayranlarına son kez teşekkür ederken bu özel deneyimi her zaman hatırlayacağını söyleyerek sahneye duygusal bir veda bıraktı. Umarım dönüşü daha da güçlü olur diye umuyoruz.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eylül'ün ortasında, haftanın ortasında yine müzik dünyasından ve diğer dünyalardan birçok haberim var. Sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Hoşça kalın.

Partner. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

Nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: reklam. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
1: Sports'ta. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

sound with you. Dance FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the answer.

0: bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM. Like this can't do. Like this can't do.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM. Sorry guys.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

Sen sundu. Sağlamsa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

FM.

c'est beau. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: We are growing bigger every day.
1: Dance FM.
0: Spread the word.